0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo
1: Ülkü. Bak, seni seviyorum. Biliyorsun. Olmuyor. Yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi bilmiyorum nereye sığacak. Olsun. Bize severken ayrılmak da yakışır.
2: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum, oturum.
4: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programı Ümit Sayın'la başladık. Sezen Aksu'nun İzmir konserinde sahneye çıkarak adını duyuran, 91 yılında Fuat Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur'un teşvikiyle söz ve beste yazmaya başlayan ve eserleriyle Türk pop müziğine yön veren isimlerden bir tanesi Ümit Sayın.

Gülşen'den bir Sezen Aksu kavuru dinledik. Sarışınım sonrasında retroya devam ediyoruz. Şebnem Paker var sırada. 1997 yılında ulusal elemeleri Grup Etnik'le birlikte müziği Levent Çoker'e, sözleri Mehtap Altıntemiz'e ait olan Dinle parçasıyla katılan genç şarkıcı birinci oldu. Eurovision şarkı yarışmasında ise üçüncü olduk Dinle şarkısıyla.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit.

0: Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
8: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
9: Her zaman, her yerde.

Retro devam ediyor. Mustafa Sandal'dan Ay'a Benzeri dinledik ve Serdar Ortaç'ın çıkış şarkısıyla 1994 yılına gidiyoruz. Karabiberim şimdi bizimle.

Alay'ın hareketli ve eğlenceli şarkısı Oynay'ı dinledik. Retro'nun bugün kapanış şarkısı Mazhar Alanson'dan Mecburen. Ama şarkının yeni versiyonunu, konser kaydını çalacağım size. Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Radyo Ülkü.
2: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo.

Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun. (Gülüyor)

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: siteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: fırsatları topla, sepetini doldur.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Silifke'de yer alan Taşucu Limanı'na doğru yola çıkan ve 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre açıkta batması olayı ile ilgili geminin kaptanı dahil 8 kişi gözaltına alındı. Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu Limanı'nda ekiplerin teyakkuza geçirildiği bildirildi. Mersin Valisi Atilla Toros da Taşucu Limanı'na gelerek bilgi aldı. Kazazede yakınları da Taşucu Limanı'na gelerek gelişmeleri yakından takip ettiler. Erdemli Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenecek konseri iptal ettiğini açıkladı. Mersin, Temmuz ayında kurulan şirket sayısında Türkiye 9.'sü olurken kapanan ve tasfiye edilen şirket sıralamasında 6. sırada yer aldı. Mersin'de Temmuz ayında kurulan şirket sayısı 234, kooperatif sayısı 2 ve gerçek kişi işletmesi sayısı 11 oldu. Bu dönemde tasfiye edilen şirket sayısı 64, kooperatif sayısı 5 olurken kapanan şirket sayısı ise 63, kapanan kooperatif sayısı 1 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı 17 oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, yüksek enflasyon ve düşük kurun ihracatçının rekabet gücünü her geçen gün zorladığına dikkat çekerek pazar kayıplarının önüne geçilmesi gerekiyor. İhracatçıya sağlanan %3'lük kur desteğinin %10'a çıkarılması lazım dedi. Mersin'de yaz sezonu sona ererken şehirler arası otobüs firmaları bu dönemde beklediği hareketliliği bulamadı. Mersin Nur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur, artan maliyetlere dikkat çekerek yakıt ve operasyonel maliyet artışları, bakım ve yol masrafları, zorunlu bilet artışı, alım gücü ve ekonomik krizin şehirler arası yolcu taşımacılığını durma noktasına getirdiğini kaydetti. Adana'da mısır hasadı devam ediyor. Yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde verim düşerken geçen yıla göre üretimde gerileme bekleniyor. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik Mezitli ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalan bir aracın yol açtığı kaza Mersin-Antalya D400 karayolunda meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde tır ve otomobil sürücüleri arasında yaşanan trafikteki korku dolu tartışma sonrasında otomobil sürücüsüne 180 bin TL para cezası kesildi. Ehliyetine el konuldu. Aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Mersin'de halk ekmek fiyatları 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere güncellendi. Buna göre 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı 12,5 lira, kepekli, çavdarlı ve tam buğday ekmek çeşitleri ise 15 liradan satılacak. Mersin'de liseli gençler görme engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapay zeka destekli Mersula isimli akıllı sesli çevre asistanı geliştirdi. Telefon kamerasıyla çevredeki nesne ve engelleri algılayarak kullanıcıyı sesli yönlendiren uygulama görme engellilerin daha bağımsız hareket edebilmesini hedefliyor. Mersin'de yavru deniz kaplumbağalarının Akdeniz'e uzanan zorlu yolculuğu sürerken yuvaların yaklaşık %80'inde çıkışlar tamamlandı. Uzmanlar yavruların elle denize taşınmasının yarar yerine zarar verdiğine dikkat çekti. Mersin'de düzenlenen çelik kaynak kursunda bugüne kadar mezun olan 153 kursiyerden 128'i sektörde istihdam edildi.
6: Radyo Ülkü.
8: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız hedefine emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akkuyu'da nükleerden ilk elektriği üreteceğiz ve Türkiye nükleer lige çıkan ülkelerden biri haline gelecek dedi. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yerlilik rekoru kırıldı. Yerli tedarikçilerin ve mühendislik kabiliyetlerinin projeye dahil edilmesiyle birlikte gelinen son noktada %55 yerlilik oranına ulaşıldı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin'in dış ticaret performansının tek bir rakamla değerlendirilemeyeceğini söyleyerek, Temmuz ayında ihracatın arttığı görülen Mersin'de ilk 7 aylık dönemde aslında gerileme yaşandığına dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesindeki devlet hastanesi tuvaletinde dünyaya gelen ve çöpe atılan bebek temizlik görevlisi tarafından bulunarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışmada bebeğin annesinin 16 yaşındaki biri olduğu tespit edildi. Kadın tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Mersin'de 2026 yılının ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı 1770, kooperatif sayısı 7 ve gerçek kişi işletmesi sayısı 197 oldu. Mersin söz konusu dönemde kurulan şirket sayısında Türkiye 8.'si olurken kapanan şirket sayısında 7. sırada yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kontrolden çıkarak meyve sebze serasına giren ve toprak zemine düşen otomobilde bulunan Özer Hacıoğlu ve eşi hayatını kaybetti. Kaza Adanalıoğlu mahallesi Pompa Sokak'ta bulunan su kanalı civarında meydana geldi. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Dr. Mahmut Ergen'e Mersin'in deniz kaplumbağaları açısından önemli bir bölge olduğunu belirterek Mersin'de 5 yuvalama kumsalı bulunmaktadır. Bu kumsallarda çeşitli türlerdeki deniz kaplumbağaları yuvalama yapmaktadır dedi. Mersin'in Tarsus ilçe emniyet müdürü Berat Günçiçek görevini Bayram Barış Altındal'a devretti. Mersin Üniversitesi tarafından 2 yıl önce temeli atılan güneş enerji santralleri sayesinde 27 milyon TL tasarruf elde edildi. Mersin'in Mut ilçesinde ilk kez düzenlenen keçi güzellik yarışmasında özenle bakımları yapılan ve süslenen keçiler birincilik için jüri karşısına çıktı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada dereceye giren keçilerin sahiplerine yem ödülü verildi.
6: Radyo Ülkü.
8: Limon üreticide 10 lira, markette 85 liraya satılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayı üretici market fiyatlarını değerlendirerek limonda fiyat farkının %748,4'e ulaştığını, hal üretici farkının %330 olduğunu, pazar üretici farkının ise %583,3 olduğunu açıkladı. Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Reyhan Verim, Mersin'de aynı faciada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir de Silifke ilçesinde toprağa verildi. Aynı gemide bulunan eş Şerif Özdemir'in ise halen kayıp olarak arandığı bildirildi. Feribot faciasında Mersin Şehir Hastanesi personeli olduğu öğrenilen Gülcan Gürel yaşamını yitirdi. Kızını kurtaran ancak kendi vefat eden annenin ölümü Mersin Şehir Hastanesi'ndeki mesai arkadaşlarını ve tüm kenti yasa boğdu. Feribot faciasında yaralı olarak kurtulan ve kardeşini o kazada kaybeden Seyhan Kahveci, kaptan bizi ölüme terk etti. Bütün oradakilerin sorumlusu firma ve kaptan. Hepsinden şikayetçiyiz. Gitmeyelim, rüzgar var, fırtına var, korkuyoruz dedik, dinlemediler. Kapılar kapandı, camlar patladı, suya düştük, can yeleklerini kullanmayı bile bilmiyorduk. Yardımcı olan kimse yoktu. Yüzme bilmiyordum, mürettebattan kimse yok. Bizi ölüme terk ettiler diye yaşadıklarını anlattı. Feribot faciasında Erdemli nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'in kaza sırasında önce eşi ve 4 yaşındaki çocuğunu kurtardığı, ardından can yeleği almak için geminin alt bölümüne indiği ancak bir daha yukarı çıkamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi. Eşi ve çocuğunun ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, "Vatandaş, memleketimiz, milletimiz bizden adalet bekliyor. Adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü için hep birlikte çalışacağız," dedi. Sağlık Bakanlığı'nın 130. dönem devlet hizmetleri yükümlülüğü ve mazeret kurası kapsamında Mersin için açılan hekim kadroları belli oldu. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin'e 27 uzman tabip ve 172 pratisyen tabip olmak üzere toplam 199 hekim kadrosu tahsis edildi, dedi. Mersin'deki okullarda İşkur desteğiyle çalıştırılacak toplam 631 kişilik kadro için Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplantı gerçekleştirildi. İşe alınacak kişilerin okullarda giriş çıkış ve bahçelerde düzen, gözetim ve yönlendirme faaliyetlerine destek olacağı ve özel güvenlik sertifikası olanların öncelikli tercih edileceği vurgulandı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde kanalizasyonun arıtma işleminden geçirilmeden denize bırakılmasına isyan eden Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, vatandaşlarla birlikte eylem yaparak yetkilileri göreve çağırdı. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunarak üretilen faydalı böceklerin orman zararlılarıyla mücadelede etkin şekilde kullanıldığını, biyolojik mücadelenin ormanların sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesi Karboğazı mevkiinde piknik yapan Halil İnep, piknik alanından uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Mersin Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil yoldan çıkıp iş yerine girdi. Kaza ilçeye bağlı Alata mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi D400 Karayolu Keben Mahallesi yakınında bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü Haşim Diniz yaşamını yitirdi. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 14 yıl öncesine dayanan futbolcu alacaklarından kaynaklanan transfer yasağı, yönetim kurulunun FIFA nezdinde yürüttüğü girişimler ve gerekli ödemelerin tamamlanması üzerine kaldırıldı.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
8: Yaklaşık 30 bin üyesi bulunan Mersin Ticaret Sanayi Odası'nda Ekim ayında yapılması beklenen seçimler öncesi mevcut başkan Hakan Sefar Çakır, ikinci dönem için yeniden aday olduğunu açıkladı. MTSO'nun Mersin'in en büyük meslek örgütü olduğunu vurgulayan Çakır, 41 komitemiz seçime giriyor. Kimsenin grubuna müdahale edilmemesini istiyoruz. Seçim bittikten sonra da tokalaşarak o gruba destek vermeye devam etmek lazım, dedi. Girne kenti açıklarında batan yolcu feribotunda hayatını kaybeden 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş'in naaşı memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Mersin Şehir Hastanesi çalışanı Gülcan Gürel de hastanede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'in Tarsus ilçesi Günyurdu mahallesinde yapılması planlanan ve 71 yıl boyunca faaliyet göstermesi öngörülen tuz madeni çözelti işletmeciliği projesi Tarsus Belediye Meclisi'nde gündeme gelerek sürecin yakından takip edileceği bildirildi. Mersin'de ticari taksilere yönelik denetimlerde 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 araç kontrol edilirken eksik ve kusuru tespit edilen 280 taksiye cezai işlem uygulandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ortaya çıkan yeni ticari ve çevresel gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla KOBİ'lere ve danışmanlara yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek. Eğitimlerin 14 Eylül'de başlayacağı bildirildi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, 2025 yılında orman yangınlarından zarar gören Silifke'deki alanlarda incelemelerde bulundu. Yangınlarla mücadelede erken müdahalenin etkinliğinin arttırılması ve ekiplerin her an göreve hazır tutulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi yapıldı. Kaymakam, emniyet ve sağlık müdürlerinin katılımıyla kapalı alanlarda kontrol gerçekleşti. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takibe alınan Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki botta ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir şahıs tespit edildi. Şahıs düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde elinde bıçakla alt komşusunun evine girerek ölüm tehditlerinde bulunduğu iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay 30 Ağustos Pazar günü Erdemli ilçesine bağlı Arpaç Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede hayatını kaybetti. Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki kardeşinin de cansız bedenine ulaşıldı. Olayda iki kardeş hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 53.sü kutlanan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı. Festival 6 gün sürecek. Bu yıl üçüncüsü yapılan Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri başladı. Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, etkinliklerin bölgenin kültürünün yaşatılması için çok önemli olduğunu belirtti.
9: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
8: MTSO Başkanı Hakan Sefer Çakır, bölgesel savaşlar nedeniyle narenciye ihracatının durma noktasına geldiğini ve Mersin Limanı'ndaki ithal atık yoğunluğunun ticareti yavaşlattığını belirterek, Mersin'e ithal atık adı altında günde ortalama 250 ile 300 konteyner kağıt ve plastik çöp geliyor dedi. Mersin, Adana ve Antalya kıyılarında en üst seviyeye ulaşan mikroplastik kirliliğine karşı çevre derneklerinin acil eylem çağrısı sürüyor. Bu kapsamda çevre dernekleri tarafından başlatılan "Türkiye'de plastik atık ithalatı yasaklansın" başlıklı imza kampanyası devam ediyor. Mersin Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Aziz Akgül, üst üste gelen zamlara dikkat çekerek fiyatların yükselmesi mali açıdan ve enflasyon bazında piyasayı doğrudan olumsuz etkiliyor. Dolar yükseldikçe kur baskısı zamları beraberinde getiriyor. Ayrıca İran, Amerika Birleşik Devletleri savaşı, Hürmüz Boğazı ve Süveyş kanalında yaşanan olumsuzluklar da eklenince Brent petrolün varil fiyatı tırmanıyor diye konuştu. Mersin Limanı girişinde yaşanan yoğunluğun bölgedeki trafiği durma noktasına getirmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Limandan dolayı bu bölgede sürekli yoğunluk yaşanırken trafiğin kilitlenmesi şikayetleri arttırdı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha hızlı ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu hizmete geçti. Gülnar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında İyi Parti, CHP, Yeni Parti ve Bağımsız Meclis üyelerinden oluşan muhalefetin 41 milyon 510 bin Türk lirası Avrupa Birliği hibeli sıfır atık yönetim sistemi projesine red oyu vermesi tepki çekti. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde satın aldığı pantolonu değiştirmek isteyen bir vatandaş, talebi reddedilince satın aldığı pantolonu mağazanın önünde ateşe verdi. Güvenlik personeli duruma müdahale etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Belçika'da çocuklarıyla gittiği parkta çıkan olayda polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği öne sürülen 4 çocuk babası Halit Altun, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Olaya şahitlik eden ağabeyi Mehmet Altun ise yetkililerden yardım istedi. Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Haşmet Günay görevine başladı. Mersin'de 2024 yılında Gülnar kuş üzümü ile kan portakalı tescillenen ürünler arasında yer aldı. Bozyazı, gölevezi ve Mersin siyah inciri için yapılan başvuruların süreci ise devam ediyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası LGS'de 500 tam puan alan 4 öğrenci ile YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren 5 öğrenciyi ödüllendirdi. Mersin'in Erdemli ilçesi Arslanlı mahallesinde yoldan çıkan otomobil savrularak ters döndü. Sürücü kazayı hafif yaralı atlattı. Mersinli milli atlet Ersu Şaşma, İtalya'da düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında erkekler sırıkla atlama finalinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Mersinli işitme engelli yüzücü Ahmet Mirza Düzdemir, elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine çekerken yeni hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi. Erdemli ilçesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasına 37 takım ve 1200'den fazla sporcu katıldı. Turnuvanın şampiyonu Tömük oldu. Final maçını binlerce taraftar izledi.
10: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü.
7: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo Ülkü.
10: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde, radyo Ülkü.
11: Hedef şaşırtıyor.

yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz.

0: Kronos Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: fırsatları topla, sepetini doldur.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alış Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: 当不上班男生。
1: 好呗。Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Antalya ve Kayseri'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda onu Antalya ve 32'si Kayseri'de olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kağan görevden alınırken yerine Ahmet Bostancı atandı. Kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da atamalar yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen çalışmalar kapsamında terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleriyle bağlantılı toplam 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi raporu lansmanı programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de bu yeni dönemde elektrikleşmeye %100 inanıyoruz. Yeni enerji mimarinizde ne var derseniz tek kelimeyle elektrikleşme derim. Türkiye'yi elektrikleştireceğiz. Elektrifikasyonu çok ciddi şekilde arttıracağız. Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
2: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
10: her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
11: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
17: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
18: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
17: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
19: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
20: fırsatları topla, sepetini doldur.
19: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
20: Balparmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
21: Kalite burada, ucuzluk burada.
22: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
23: Reklamlar sona erdi.
24: Radyo Ülke.
25: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
24: Radyo

Bugün size beyinle ilgili yanlış bilgiler ve bunların gerçeklerini anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz beyin insan bedenindeki en hayranlık uyandırıcı organlardan bir tanesi. Merkezi sinir sistemimizi kontrol etmesinin yanı sıra işte yürümemizi, konuşmamızı, nefes almamızı, düşünmemizi sağlıyor en önemlisi. Aynı zamanda inanılmaz derecede de kompleks. Yaklaşık 100 milyar nörondan, yani sinir hücresinden oluşuyor. Beyinle ilgili o kadar çok şey söz konusu ki tıbbın ve bilimin birkaç farklı alanı onu incelemeye ve tedavi etmeye adanmış. Mesela beyindeki fiziksel bozuklukların tedavisine yönelik nöroloji, zihinsel süreçlerin ve davranışların incelenmesiyle uğraşan psikoloji ve yine zihinsel bozukluklarla hastalıkları tedavi etmeye amaçlayan psikiyatri gibi. Bu disiplinlerin bazı boyutları birbirleriyle örtüşüyor aslında. Bunların dışında başka alanlar da beynin incelenmesiyle tabii ki ilgileniyor. Bu disiplinler çok eski zamanlardan beridir mevcut. Bu yüzden şimdiye dek beyinle ilgili bilinebilecek her türlü bilgiyi edindiğimizi düşünebilirsiniz ama hiçbir şey bu düşünce kadar gerçeğe uzak değil bana soracak olursanız. Binlerce yıldır beynin her alanını incelemek ve tedavi etmekle ilgili hala gizemli kalan birçok husus mevcut. Ayrıca beyin o kadar kompleks ki az önce de söylemiştim onu daha anlaşılır kılmak adına nasıl çalıştığına ilişkin bilgiyi basitleştirme eğilimindeyiz. Tüm bunların bir araya gelmesi beyinle ilgili birçok mit oluşmasına da yol açmış. Bunların çoğu hala güncel çünkü henüz hikayenin tümünü duymadık. Ben de o yüzden bugün size beyinle alakalı etrafta dönen mitlerden bahsetmek istiyorum. Hazır mısınız?

Bugün insan beyni ile ilgili yanlış bilgileri anlatacağım size Gülgüne Gülle'de. Beynimizin rengiyle başlayalım mı? Gri midir gerçekten ya da pembe midir? Hiç düşündünüz mü? Eğer tıp alanında çalışmıyorsanız muhtemelen düşünmemişsinizdir. Bedenimizde kan, doku, kemik ve çeşitli sıvılar şeklinde yer alan gökkuşağının tüm renkleri mevcut. Ama belki de televizyonda ya da herhangi bir yerde kavanozların içine yerleştirilmiş beyinler görmüşsünüzdür, karşınıza çıkmıştır. Çoğu kez bu beyinler gri olarak karşımıza çıkıyor. Hatta sarımsı bir renk olarak da karşımıza çıkabilirler. Aslında buna karşın yaşamakta olan canlı bir beyin, mesela şu an kafatasınızın içinde olan gibi sıkıcı ve dümdüz bir gri renkten ibaret değil, aynı zamanda beyaz, siyah ve kırmızı renkleri de içeriyor, biliyor muydunuz? Beyin hakkındaki birçok mit gibi bu da gerçeğin aslında sadece bir bölümünü içeriyor. Çünkü beynin çoğu gerçekten de gri. Bazen tüm beyne gri madde dendiği de olur. Gizemli romanların yazarı Agatha Christie'nin ünlü dedektifi mesela sıklıkla küçük gri hücrelerini kullanmaktan bahseder. Bilirsiniz muhtemelen. Gri hücreler omuriliğin yanı sıra beyinde birçok bölümde yer alıyor. Bu gri hücreler nöronların örneğinde olduğu gibi farklı türden hücrelerden de oluşuyor. Ama beyin aynı zamanda gri maddeleri birbirine bağlayan beyaz maddeyi, yani sinir liflerini de içeriyor. Bir de siyah madde var ve onun yanında son olarak da kırmızı renk var. Kırmızı rengin de nedeni beyindeki birçok kan damarı, tahmin edebileceğiniz gibi. Muhafaza halindeki beyinler neden süngerimsi ve renkli değil de kireç gibi soluk ve mat görünürler diye soracak olursanız, bunun nedeni beynin muhafaza edilip bozulmasını engellemek için kullanılan koruyucu maddelerden. Şimdi renkten sese geçeceğiz. Bir sonraki mitimiz, müzik zevkinizi tekrar değerlendirmenize yol açabilir. Hazır müzik demişken iki güzel şarkı dinleteyim ama arada.

0: Ah yakıyorum.
1: Bugün beyinle ilgili yanlış bilgileri konuşuyoruz. Mozart dinlemek sizi gerçekten daha zeki yapar mı? Biraz da bunu yatıralım masaya isterseniz. Şimdi bir klasik müzik kanalını açıp bir opera dinlediğiniz ya da Mozart gibi büyük bir bestecinin senfonisini dinlerken kendinizi çok daha kültürlü gibi mi hissediyorsunuz? Şimdi klasik müzik, şiir ve diğer sanat dallarıyla ilgili bir takım yayınlar ya da ürünler üreten bir firma var, özel bir firma. Ve bu firmanın milyon dolar bazında bir pazar payı var. Ebeveynler bu ürünleri alıyorlar çünkü çocukları çok daha zeki olsun, gözde sanat eserleriyle içli dışlı olsun ve bilişsel gelişimleri için bu da çocuklarına fayda sağlasın. Buna inanıyorlar. Hatta gelişmekte olan fetüsler için çalınmak üzere klasik müzik CD'leri tasarlayan bir firma bu. Klasik müziğin beyin gücünü arttırdığını öne süren bu görüş o kadar popüler olmuş ki bir dönem bu durum Mozart etkisi olarak adlandırılmış. Peki bu mit nasıl yaşandı derseniz 50'lerde bir kulak burun boğaz doktoru işitme ve konuşma bozukluğu olan insanlara yardımcı olmak için Mozart'ın müziğinin kullanılmasının başarıyla sonuçlandığını söyleyerek bu trendi başlatıyor. 90'larda yine bir üniversitedeki 36 öğrenciden oluşan bir çalışmada öğrencilere bir IQ testi almadan önce 10 dakika boyunca bir Mozart sonatı dinletilmiş. Çalışmayı yürüten doktora göre de öğrencilerin IQ skorlarında 8 puanlık bir artış olmuş. Böylelikle de Mozart etkisi doğmuş. Başka bir müzisyen de bu ibarenin telif hakkını almış ve kavrama dayalı olarak bir dizi kitap ve CD üretmiş. Aynı zamanda kimi eyaletlerde bebekler ve diğer çocuklar için klasik müzik konusunda paralar da ayrılmış. Ve Mozart dinlemenin sağlığınızı bile geliştirebileceği iddia savunulmuş. Buna karşın Kaliforniya Üniversitesi'ndeki orijinal çalışma bilimsel arenada tartışmalı bir durumda. Çalışmada yer alan araştırmacı aslında kendilerinin bunun kimseyi daha zeki yapacağı yönünde bir iddiaları olmadığını belirtiyor. Enstrüman çalmayı öğrenmenin konsantrasyonu, özgüveni ve koordinasyonu geliştirdiğine dair kanıtlar var. Elbette Mozart'ın hani size zarar vermeyeceği kesin. Hatta eğer bir şans tanırsanız hoşlanabilirsiniz bile ama bu tabii ki insanı daha zeki yapmıyor.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
14: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
15: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
14: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 4290.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: En iyi müzik, en iyi program.

Gülgün Egül'le de bugün beyinle ilgili yanlış bilgileri ve bunların gerçeklerini konuşuyoruz. Şimdi bir şey öğrendiğinizde yeni beyin kıvrımları mı edindiğinizi düşünüyorsunuz? Bundan da biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Gözünüzün önüne bir beyin geldiğinde onu böyle kıvrımlarla kaplı, muhtemelen yuvarlağımsı, iki loblu gri bir kütle canlanır değil mi? İnsanlar bir tür olarak evrim geçirdiğinde beynimiz bizi diğer hayvanlardan farklı kılacak yüksek fonksiyonları oluşturabilmek üzere büyüyor. Ama beyin beden boyutumuzla orantılı olabilecek ölçüde bir kafatasına sığabilecek derecede ufak kalabilmek için büyüdükçe kendi içinde katlanıyor. Eğer tüm bu girinti ve çıkıntıları düzleştirebilseydik beyin bir yastık kılıfı boyutunda olurdu, biliyor muydunuz? Bu girinti ve çıkıntıların bazılarının adları da var ve kişiden kişiye görüntüleri de farklılaşıyor. Biz bir şeyler öğrendikçe evet beynimiz gelişiyor ama bu fazladan büyüme şeklinde olmuyor. Buna beyin esnekliği adı veriliyor. Fareler gibi hayvanların beyinlerinin onlar bir şeyler öğrendikçe değişiminin incelenmesiyle araştırmacılar nöronlar arası bağlantılar ve nöronları destekleyen kan hücrelerinin sayılarının arttığını bulmuşlar. Bazıları da yeni anılar oluşturdukça yeni nöronlar geliştirdiğimize inanıyorlar. Beynin bütün detaylarını öğrenebilmemiz için önümüzde daha upuzun bir yol var ve bilim insanlarına çok şey düşüyor.

Birlikteliğimiz devam ediyor Gülgün Ögül'le de. Bugün beyinle ilgili konuşuyoruz. Yanlış bilgiler ve bunların gerçeklerini anlatmaya çalışıyorum size. Şimdi subliminal mesajlardan da biraz bahsedeyim. Biliyorsunuz büyük şirketlerin ya da medyanın bize gerçekten ne söylemeye çalıştığı ile ilgili subliminal mesajlar kullandığı kavramı her zaman şüphe uyandırır. Subliminal bilinçaltımıza gelen mesajlar anlamına geliyor bu arada, bilmeyenler varsa. Bu mesajlar bilinçaltımıza işleyerek davranışlarımızı etkilemek üzere görüntüler ve sesler içeren mesajlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu ibareyi ilk kullanan bir pazar araştırmacısı James Vickrey bulmuş. Vickrey 1957'de New Jersey'de gösterilen bir filmin içine mesajlar yerleştirildiğini belirtiyor. Bu mesajlar saniyenin 3000'de birinde gösteriliyor ve filmi izleyenlerin asitli bir içecek içip, marka da vermek istemiyorum, patlamış mısır yemeleri söylüyor yanında. Vickrey'e göre sinema salonunda bu sayede o içeceğin satışları %18, patlamış mısır satışları ise %57 oranında artmış. Yani subliminal mesaj aslında işe yarıyor. 1950'lerin sonunda ve 70'lerin başında yayınlanan kitaplarda Vickrey'nin tüketicileri kendi ürünlerini almak için ikna etmesine yarayan tekniklerinin nasıl kullanılabileceğinden de bahsediliyor. Bazı radyo ve televizyon reklamlarında subliminal mesajlar kullanılmış, fakat birçok kanal ve profesyonel firma bunları yasaklamış. 74'te ise FCC subliminal reklamcılığı yasaklıyor. Peki mesajlar gerçekten işe yaramış mı derseniz, Vickrey'in bu çalışmasının bulguları hakkında yalan söylediği sonradan ortaya çıkıyor. Takip eden araştırmalara göre bu mesajların, mesela bir Kanada televizyon kanalında bir yayına yerleştirilen hemen arayın mesajının izleyiciler üzerinde hiçbir etkisi olmadığı ortaya çıkmış. 90'larda da ünlü bir davada intihar eden iki gencin aileleri gençlere bunu bir şarkının yaptırdığını söylüyorlar, ama dava hakiminin bununla ilgili hiçbir bilimsel kanıt olmadığını söylemesiyle dava düşüyor. Bununla birlikte bazı insanlar hala müzikte ve reklamlarda gizli mesajlar içerdiğini iddia ediyorlar, biliyorsunuz. Yani uyurken dinlediğiniz kendinize yardım seslerinin size muhtemelen bir zararı olmayacaktır, ama yararı da yok, bunu da söyleyelim.

Beynimizle alakalı yanlış bilgi ve bunların gerçeklerini konuşuyoruz şimdi. İnsan beyni acaba en büyük beyin midir? Şimdi birçok hayvan beyni insanların da yapabilecekleri şeyler için kullanılabiliyor. Mesela problem çözmek için yaratıcı yollar bulmak, işte benlik farkındalığı sergilemek, diğerlerine karşı empati göstermek ve nasıl alet kullanılacağını öğrenmek gibi. Bununla birlikte bilim insanları bir insanı neyin zeki kıldığını gösterecek sabit bir tanımlamaya ulaşamamışlarsa da genellikle insanın yeryüzündeki en zeki yaratık olduğu üzerinde hemfikirler. Bizim daha büyüğün daha iyi olduğu inancına sahip olduğumuz toplulukta buradan yola çıkarak insanın tüm hayvanlar arasında en büyük beyne sahip olduğunu öngörebiliyoruz. Çünkü biz en zekiyiz ama aslında durum tam olarak da böyle değil. Ortalama insan beyninin ağırlığı 1361 gram. Başka bir zeki hayvan türü olan yunusun da beyni ortalama aynı ağırlıkta. Fakat genel olarak bir yunus da aynı zeka seviyesine sahip olmadığı kabul edilen bir ispermeçet balinası da 7800 gramlık bir beyne sahip. Küçük beyinler ölçeğine gelirsek bir tazının beyni yaklaşık 72 gram. Bir orangutanın beyni de 370 gram kadar. Köpekler de orangutanlardan oldukça zeki hayvanlar. Ama beyinleri biraz daha küçük. Tabii bu karşılaşmalarda önemli bir şeye dikkat etmiş olabilirsiniz. Ortalama bir yunusun ağırlığı 158.8 kilogram kadar. Balina 13 tona kadar çıkabiliyor. Genel olarak bir hayvan ne kadar büyükse kafatası da o kadar büyük. Doğal olarak beyni de öyle olacaktır, değil mi?

0: Gülgül'le Gülgün'e Gülle.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni versin itman yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
3: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Her zaman, her yerde.
12: Radyo Ülkü.

Gönül Güne Gül'le de bugün beynimiz üzerine konuşuyoruz. Belleğimizdeki yanlış bilgiler ve bunların gerçekleri üzerine tartışıyoruz. Şimdi beyin hasarından da biraz bahsetmek istiyorum. Her zaman kalıcıdır diyebiliriz. Beyin hasarı aşırı derecede ürkütücü bir şey aslında, ama bu kadar gizemli ve inanılmaz olmasına rağmen beyin aslında çok kırılgan ve bir sürü farklı yaralanmaya açık bir yapıda, biliyorsunuz. Beyin hasarına neden olan şeyler bir enfeksiyondan bir araba kazasına kadar çeşitlilik gösteriyor ve özünde de beyin hücrelerinin ölümü anlamına geliyor. Birçok insan için beyin hasarı denince akla gelen kalıcı bitkisel hayata giren ya da hani en azından kalıcı fiziksel ya da mental yetersizliği olan insan görüntüleridir, değil mi? Ama aslında durum her zaman böyle değil. Beyin hasarının çok çeşidi var çünkü ve hasarın bir insanı tam olarak nasıl etkileyebileceği beyindeki konumuna ve ciddiyet ölçüsüne göre değişiyor. Hafif seviyede bir beyin hasarı, mesela bir beyin sarsıntısı, genelde beynin kafatası içinde sallanarak kanama ve yırtılma meydana getirmesiyle oluşuyor. Beyin ufak yaralanmalarla çok iyi derecede başa çıkma yeteneğine sahip. İnsanların ezici çoğunluğu ufak bir beyin yaralanması geçirse de kalıcı yetersizlikleri olmuyor mesela. Ama hasarın ciddiyeti skalasının diğer ucunda beynin yüksek derecede hasarla karşılaşma ihtimali de var. Bazen içeride biriken kanın ya da basıncın azaltılması için cerrahi müdahaleler gerekiyor, biliyorsunuz. Ciddi bir beyin hasarı geçiren hemen hemen her hasta kalıcı ve dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşabiliyor. Peki ya skalanın bu iki ucu arasında yer alanlar diye soracak olursanız, bazı beyin hasarlı insanlar bir süre yetersizliğe sahip olabiliyor ama sonra kısmen iyileşebiliyorlar. Mutlaka etrafınızda gözlemlemişsinizdir. Eğer nöronlar hasara uğrar ya da ölürse tekrar oluşamıyorlar, ama sinapsler, bir başka deyişle nöronlar arasındaki bağlantılar, tekrar oluşabiliyorlar. Yani kısaca beyin nöronlar arasındaki yeni patikalar yaratabiliyor. Bununla birlikte beyinde orijinal olarak başka görevleri üstlenen bazı bölgeler hasarlı bölgelerin görevini üstlenerek zaman içinde hastanın aynı şeyleri yapmayı tekrar öğrenmesine de yol açabiliyor. Bu da muazzam bir gerçek.

Gülgün Ögül'le de bugün beynimizle alakalı konuşuyoruz. Bağımlılık yapan maddelerin kullanımı sonucunda beyninizde oyuklar oluşabileceğini biliyor muydunuz? Biliyorsunuz bağımlılıklar maalesef günümüzde son derece çoğaldı. Özellikle de yaş her geçen gün daha fazla düşüyor ve biz bunu üzülerek takip ediyoruz. Şimdi farklı türden bağımlılık yapan maddelerin beynimizin nasıl etkilediği çok tartışmalı konulardan bir tanesi. Bazı insanlar sadece çok ciddi bağımlılık yapan maddelerin kalıcı etkileri olabileceğini söylüyor. Bazıları da ilk kez kullanıldığında bile beyinde bazı kalıcı hasarlar oluştuğunu iddia ediyor. Güncel bir çalışma bu maddelerin, bu zararlı maddeleri kullanmanın sadece ufak çaplı bellek kaybı yaptığını ortaya koyuyor. Ama başka bir araştırmada ağır madde kullanmanın kalıcı olarak beynin bazı kısımlarını büzüştürüp küçültebileceğini belirtiyor. Konu hangi bağımlılık yapan madde olursa olsun bu sağlığımız için son derece zararlı. Bunu bilmek zorundayız. Araştırmacılar bu bağımlılık yapan maddelerin beyinde kısa ve uzun vadeli değişiklikler oluşturduğunu söylüyorlar. Mesela bağımlılık yapan madde kullanımlarının beyinde dopamin gibi, yani beyinde iletişimi sağlayan kimyasalların etkisini azalttığını söylüyorlar. Tam olarak da bu yüzden bağımlılar aynı duyguyu yaşamak için giderek daha fazla maddeye ihtiyaç duyuyorlar. Lütfen bu kötülüğü kendinize yapmayın. Farklı maddelerin beyni uzun vadede nasıl etkilediğine ilişkin tartışmalar süre gelse de bir şeyden emin olmalıyız. Hiçbir madde beyinde oyuklar oluşturmuyor ama sağlığımıza son derece büyük hasarlar veriyor. Hemfikirsek iki güzel şarkı dinleyelim bu tatsız konunun sonra.

nahoş yan etkilerden muzdarip olur. Kısacası aslında vücutları için kötü bir şey yapmış olurlar, değil mi? Peki ya sürekli ve sıklıkla bu maddeleri kullanan insanların durumu ne olur derseniz, dendrit denilen nöron uçlarının hasarına yol açabilir diyor uzmanlar. Bu da nöronlar arasındaki mesajların iletilmesinde sorun çıkmasına neden oluyor. Hücrenin kendisi hasara uğramıyor ama hücrenin bir diğeriyle kurduğu iletişim farklılaşabiliyor. Anatomi ve hücre biyolojisi profesörü olan Roberto Pentley'e göre bu hasarda çoğu durumda geri döndürülebiliyor. Hemen sevinmeyin. Çünkü bazı nörolojik bozukluklar da gelişebiliyor vücutta. Bu da beynin bazı parçalarında nöron kaybının bir sonucu. Yani sözün özü, hiçbir zararlı madde insana fayda sağlamaz. Anlaştık sanırım. O zaman iki güzel şarkı dinleyelim mi? Düşmüş.

0: Gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefon

0: Onlardan alabilirsiniz.
1: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Bugün beyinle ilgili konuşuyoruz programda. Gerçekten beynimizin sadece %10'unu mu kullanıyoruz dersiniz? Bize genelde şöyle öğretilmiştir. İnsan beyninin sadece %10'unu kullanır. Bu mit muhtemelen beyinle ilgili en yaygın mitlerden bir tanesi. Bunun nedeni de bir ölçüde medyada sürekli bu söylemin devam etmesi. Beyin taramaları bize ne yaparsak yapalım beynimizin sürekli aktif olduğunu gösteriyor. Belirli bir anda bazı bölgeler diğerlerinden biraz daha aktifleşiyor. Ama bir beyin hasarına sahip değilsek beynimizde aktif olmayan bir bölüm yok. Mesela bir örnek vereyim. Bir masada oturdunuz. Herhangi bir şey yediğinizi düşünün. Yani ayaklarınızı kullanmadığınızı. Bu durumda yemeği ağzınıza götürmeye, çiğnemeye ve yutmaya konsantre oluyorsunuz. Ama bu ayaklarınızın çalışmadığı anlamına gelmiyor. O bölgelerde hala kan akışı gibi aktiviteler var. O sırada ayaklarınızı hareket ettirmeseniz bile var. Yani beynin alanını düşündüğünüzde gizli, size ekstra potansiyel sağlayabilecek bir yer yok. Ama beyin hakkında öğrenecek daha tabii ki bir sürü şey var. Bunu kabul ediyorum.

Evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları anlatayım istedim bugün size. Evet, evlere uğur getirdiğine inanılan nesneler, şans getiren nesneler, takılarda kullanılan semboller derken her tarafımız onlarla dolu. Ama bunlardan 3 tanesi var ki onlar akla ilk gelenler ve her zaman her yerde de bulabileceğiniz şeyler. Öncelikle onlardan bahsedeyim. Ama onun da öncesinde iki güzel şarkı dinleyelim.

0: olsun.
1: Gülgüne Gül'le de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan nesnelerden bahsedeceğim demiştim size. 7 fil var mı sizin evinizde? Eşyalara anlam yükleyen insanlar evlerini dekore ederken buna da galiba bir parça dikkat ediyorlar. Gittikleri yerlere de böyle şans getiren nesnelerini sürekli taşıyorlar. Birbirlerine aldıkları hediyeler de aslında çoğu zaman insanların böyle anlam yüklenen nesneler oluyor. Özellikle de birine hediye edilen 7 adet fil ev sahibi olacağına yönelik en eski inançlardan biridir. Yani insanlar ya biblo olarak filleri evlerinde dekorasyon amacı kullanırlar ya da böyle kapılarını asarlar dedim ya, vardır muhtemelen sizin de evinizde işte seramiği olur, ne bileyim ahşaptan olanı olur, taşı olur, toprağı olur ama herkesin hemen hemen evinde mutlaka o 7 fil vardır ve genelde de böyle cam kenarına konulur. Birden böyle annemin evi gözümde canlanıverdi. Var mı sizin de evinizde ya da

Gülgün'e Gül'le de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz. At nallarıyla devam edelim mi? Bir diğer inanış da at nalının şans getirdiğine dair olanı çünkü. Özellikle son yıllarda takılarda da at nalı biliyorsunuz kullanılmaya başladı. Şans getirmesi açısından takılarda kullanıldığına bakmayın, evlerde de bol bol rastlıyoruz. İşte kapılara asılıyor, duvarlara asılıyor, ne bileyim anahtarlıklara takılıyor. Hepimizin zevki ayrı olduğu için elbette dekorasyonda konumlandırdığımız yerleri de ayrı ayrı takdir edersiniz.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Antalya ve Kayseri'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda onu Antalya ve 32'si Kayseri'de olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kağan görevden alınırken yerine Ahmet Bostancı atandı. Kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da atamalar yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen çalışmalar kapsamında terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleriyle bağlantılı toplam 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi raporu lansmanı programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de bu yeni dönemde elektrikleşmeye %100 inanıyoruz. Yeni enerji mimarinizde ne var derseniz tek kelimeyle elektrikleşme derim. Türkiye'yi elektrikleştireceğiz. Elektrifikasyonu çok ciddi şekilde arttıracağız. Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
1: Haber.
3: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
7: her nesile. MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
17: Fırsatları topla, sepetini doldur.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülkü. Radyo.

Bugüne Güle de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz. Sırada nar var. Evet, içinde birçok nar tanesi olmasıyla ilgili olsa gerek, narın bolluk ve bereket getireceğine dair bir inanış var. Mutlaka siz de duymuşsunuzdur bir yerlerde. Birileri mesela işe başladığında veya bir başarı elde ettiğinde devamının gelmesi için nar hediye edilir. Bazı kültürlere göre nar yere atılarak parçalanır, düğünlerde özellikle. Aynı zamanda dinsel de bir sembol. Şimdi ben uzun uzadıya anlatmayayım. Küçücük bir araştırma yaparsanız zaten o kadar çok anlamıyla karşılaşacaksınız ki şaşırırsınız.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz bugün. Sırada kaplumbağalar var. Var mı sizin de evinizde? Uzun ömür ve başarı sembolü olarak insanlar nitelemişler hep kaplumbağayı. Hem ev hem de iş yerlerinde kullanılabilecek en ideal objelerden aslına bakarsanız. Kaplumbağanın pozitif enerjileri aktif hale getirdiğini, ayrıca evde kaplumbağa objesi bulundurmanın ev sahibi yaptığına da inanılıyor bazı toplumlarda. Halbuki kaplumbağa böyle çok da yavaş bir hayvandır, değil mi? Neden böyle bir anlam yüklenmiş? Elbette tartışılır. Ama şunu tartışmamız imkansız. Obje olarak da gayet sevimli oldu. Katılmayanınız var mı bana? Gece

Bir Güne Gül'le de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz. Aynalı süpürgelerle devam edelim mi? Son dönemlerden günümüze dek gelen uğruna inanılan objelerden bir tanesi Edirne işi aynalı süpürgeler. Bilmiyorum daha önce hiç görmüş müydünüz? Süpürgenin böyle üstündeki çiçekler sevgiyi ve mutluluğu, aynada saflığı ve huzuru temsil ediyor. Merak edenler internette görsellerini aratabilirler, mevcut. Ayrıca aynalı süpürgelerin şans getirdiğine de inanmış o yörenin insanı. Vardır gerçi mutlaka bir hikayesi ama internette bulamadım. Dileğiniz varsa bana ulaştırabilir mesajıyla.

Gülgüne Gül'le devam ediyor. Evlerimizden eksik etmediğimiz, şans getiren ya da şans getirdiğine inandığımız eşyaları konuşuyoruz bugün. Nazar boncukları var sırada, hepimiz çok seviyoruz değil mi? Kültürümüzde de en sık kullanılan aksesuarlardan bir tanesidir. Kötülüklerden ve kıskançlıklardan, kem gözlerden bizi koruduklarına inanmışız bir kere. Şans getirdiklerini de düşünmüşüz. O zaman evlerimizden eksik eder miyiz? Tabii ki etmeyiz. Artık aksesuarlarımızda da yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Nazar boncukları güzeldir, tatlıdır, sempatiktir. Ayrıca rengarenktir. İnsana gerçekten böyle pozitif bir enerji verir. O zaman neden kullanmayalım ki?

Günegül'le de birlikteyiz. Bugün evlerimizden eksik etmediğimiz ve belki de bizi koruduğunu, şans getirdiğine inandığımız eşyaları anlatıyorum. Yeni ay figürlü aksesuarlar görmeye başladık son zamanlarda. Çok moda oldu. Yeni ay figürlü aksesuarların iş hayatımızda yeni projeleri, işte yeni anlaşmaları, kısacası tüm yenilikleri destekleyip şans getirdiğine inanmaya başladığımız için. Belki de astrologlar bizi böyle olduğuna inandırdılar. Burası da elbette tartışılır. Bu arada atmalı demiştim ya, hani önceki anonsların bir tanesinde neden şans getirir, uğur getirir diye bir araştırayım istedim sizler şarkı dinlerken. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Atlar insanlık tarihi boyunca önemli bir rol oynamışlar. İşte savaş, ulaşım, tarım gibi birçok alanda kullanılmışlar. Aynı zamanda kültürel ve sembolik anlamları da beraberinde getirmiş elbette bu. Bu sembolik anlamlardan bir tanesi de at nalı olmuş. Nalın şans getirdiği inancı Orta Asya Türk kültüründen günümüze kadar geliyor ve hala birçok insan tarafından da benimseniyor. Peki at nalının şans getirme inancı nereden geliyor dersiniz? Sizi biraz daha meraklandırmak isterim.

Güne Gül'le devam ediyor. Evlerimizden eksik etmediğimiz ve şans getirdiğine inandığımız eşyaları konuşuyoruz bugün. At nalından bahsedeceğim demiştim. Öncelikle böyle birazcık kökenini anlatayım size. Nal, atların ayaklarına takılan ve ayaklarını koruyan metal veya plastik parçalara deniyor. Bilmeyenler olabilir. Ama nalın sadece bu işlevi de yok. Nalın kökeni ve tarihi sadece koruyucu bir öğe olarak değil, aynı zamanda şans getirdiğine inanılan bir sembol olarak da önemli. Nalın kökeni tarih öncesi döneme kadar uzanıyor aslında. Atların mesela evcilleştirilmesi ve binicilik kültürünün gelişmesiyle birlikte atların ayaklarına koruyucu öğeler takılmaya başlanıyor. İlk nalın ne zaman icat edildiği tam olarak bilinmiyor ama yaklaşık M.Ö. hani 4000 yıllarında Asya bozkırlarında kullanıldığına dair kanıtlar mevcut. İlk nalın bakırdan yapıldığını, daha sonraları demirin keşfiyle birlikte materyal olarak demirin kullanılmaya başlandığını düşünüyorlar insanlar. Nal, tarihin çeşitli dönemlerinde farklı amaçlar için de kullanılmış. Antik Roma döneminde mesela ordular tarafından atların ayaklarına nal takılarak savaşlarda daha iyi hareket etmeleri ve düşmanların zırhlarını kırabilmeleri sağlanmış. Orta çağda da nalın kullanımı çok daha yaygın hale gelmiş ve yalnızca savaşta değil, günlük hayatta da kullanılmaya başlanmış. Nal, atların ayaklarına takılarak zemindeki kayganlık ve keskin taşlar gibi böyle tehlikeli unsurlardan korunmalarını da sağlamış hayvanların. Nalın şans getirdiğine inanılması da daha sonraları ortaya çıkıyor. Birçok kültürde nalın sembolik anlamı işte hayatta kalma, zenginlik ya da refahla bağlantılı. Mesela Orta Asya Türkleri arasında nalın atın ayaklarına takılması böyle savaşta galip gelmek ya da genel olarak şans getirmek için yapılan bir ritüel. Nalın sembolik anlamı da günümüzde bile biliyorsunuz popülerliğini koruyor ve birçok kişi hala nal takmanın şans getireceğine inanıyor bu sebeple. Gör.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Zamanımız da çok azaldı. Adnan'ın şans getirdiğine dair inanış nasıl doğmuş acaba, merak ediyor musunuz diye sormuştum size. Şimdi hemen anlatmak istiyorum. Demir keşfedildiğinde insanlar onun Tanrı'nın şeytana ve büyücülere karşı göndermiş olduğu bir güç olduğuna inanıyorlar. Bunun yanı sıra eski çağlarda U şeklinin özel de bir anlamı var. O da ayın hilal konumuna benzemesinden dolayı bolluğu, işte iyi talihi ya da koruyucu gücü temsil etmesi. Tıpkı Atnalı'nın uğuru gibi 7 sayısının da uğurlu olduğuna dair inanış yaygın. Atnalı'nın 7 tane demirle çakılması da bundan ötürü. Tüm onların yanı sıra bir de şundan söz etmek istiyorum. Cadıların atlardan korktuğu için uçmak için süpürge sapını kullandıklarına inanılıyor, biliyorsunuz. Bu sebeple Atnalı tarihte büyücülere karşı da kullanılmış ve öldüğü zaman bir daha geri gelmemeleri için büyücü olduğu düşünülen yaşlı kadınların tabutlarının üzerine çakılmış.

0: Gülgün'ü Gül'le, Gülgün'ü Gül'le.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesil. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: MTS O'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
15: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
16: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
18: fırsatları topla, sepetini doldur.
17: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
18: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
21: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo Ülkü.
24: Radyo Ülkü 24 saat.

0: gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: fırsatları topla, sepetini doldur.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Balparmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Antalya ve Kayseri'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda onu Antalya ve 32'si Kayseri'de olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kağan görevden alınırken yerine Ahmet Bostancı atandı. Kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da atamalar yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen çalışmalar kapsamında terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleriyle bağlantılı toplam 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi raporu lansmanı programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de bu yeni dönemde elektrikleşmeye %100 inanıyoruz. Yeni enerji mimarinizde ne var derseniz tek kelimeyle elektrikleşme derim. Türkiye'yi elektrikleştireceğiz. Elektrifikasyonu çok ciddi şekilde arttıracağız. Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
1: Haber. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
0: Radyo Ülkü 24 saat

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fırsatları topla, sepetini doldur.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı toz peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
5: her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fırsatları topla, sepetini doldur.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi
4: Çetinkaya. Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
1: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programın açılış şarkısı Çelik'in unutulmaz şarkılarından bir tanesi Meyhaneci. Sonrasında Kenan Doğulu'yla devam edeceğiz. Bir dönem televizyonların her şarkıcıya bir dizi kampanyasından nasibini alan Kenan Doğulu dizisinin adı Hiç Bana Sordun Mu? Şarkının klibi vakti zamanında Hırvatistan'da çekilmişti. Dizi versiyonunda Güven Kıraç, DJ Bülent gibi isimler de vardı hatırlarsanız.

90'lı yılların başında Nilüfer'in yorumladığı unutulmaz şarkılardan bir tanesi Yeniden Sev. 2000'lerin başında Sezen Aksu da yorumlamak istemişti bu şarkıyı. Retro devam ediyor. Mustafa Sandal, Gidenlerden sıradaki şarkımız.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kadar...

0: olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: fırsatları topla, sepetini doldur.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alış Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
12: Radyo Ülke.

birçok şarkıcı albüm çıkarmak yerine single'larla gündeme geliyor biliyorsunuz ama 90'ların özelliklerinden bir tanesi de bütün şarkıcıların neredeyse en az bir albüm çıkarmış olmasıydı. Burcu Güneş de her şeye rağmen gönlü albümden yana olan şarkıcı.

Retro'da Yıldız Tilbe'den Sevemedim Ayrılığı şarkısını dinledik ve bugün kapanış şarkımız Aşkın Nur Yengi'den Bir Zaman Hatası. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Spor. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
0: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil.
6: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
14: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, Yeni Adliye Binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozan.
0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hasta.

0: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
2: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

0: olmadı. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
11: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo Ülke.

0: yapıyor? İnsanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fırsatları topla, sepetini doldur.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmar ihtiyacınız var. 2 günlük birebir garantisi ve teknik servisleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza da lider

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Spor. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
1: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
7: 18 ay.
0: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
15: Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzun.
1: Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli

0: köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyomuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liva.

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo Ülkü.

0: Ya Supi ya.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
10: Radyo Ülke 24 saat

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Otogar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman her yerde.

Ne tesellisi var ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka

Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

0: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Biliyor musun, en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığıma, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim, çok sevdim ama
1: söyleyemedim.
2: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

0: düşünme sen. Kendine iyi bak. Her özlediğinde bir tane mum yak. Gözünü ayırma. Alevine bak. Yanında olmasan bile o alev aşkımın ateşidir. Seni ısıtır sıcak sıcak. Elveda gülüm. Elveda.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

bir uçurumun dibindeyken en alçakta değilsindir bazen. Tıpkı bir dağın zirvesindeyken en yüksekte olmadığın gibi her zaman. Her kara kışın sonunda bir yaz, her kara gecenin sonunda bir şafak vardır mutlaka. Üzme kendini, kahretme. Yaşanan kederleri biraz hayra yor bence. Biraz hayra yor bence.

ne kadar mutlusun. Şimdi kim bilir? Mazi yaşarken içim irkilir. Gözlerimden damla damla yaş gelir. Sen ellerim oldun. Gülemem artık. Gülemem artık. Gülemem artık.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Ya Rabbi, ben senin neyinim?
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Yes!

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

gözyaşlarımın, gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere, gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin.

İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere. Gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni isyan.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde,
1: Radyo Ülkü.
2: Artık kırmadan, dökmeden etrafı, seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor.

Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

buzların içerisinden bir tane kar çiçeği başını gökyüzüne kaldırır, ben buradayım der yağ asice. Hani o kar çiçeğini avucunuzun içine alırsınız, o